Radyo Derdimendis ekskluzivi. Vincezeps is Paulops ipove. Radyo Derdimendi.

0: yine tuvalet.
1: Radyo Dardimendis ekskluzivi.
2: Katsia, katsuri, supara, suparuli, maciari, maciuruli, Dardimandiki, Dardimanduli. Rats kartulia, Dardimandulia.
1: Radyo Dardimendis

0: Radio Derdimandis ekskluzivi.
1: Kondes ambitsia, giqvardes traditsia. Radio Derdimandi, shgers kartulad.
2: Akhali hiti, Radio Derdimandi.

0: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
1: Vincezeps is Paulops ipove. Radyo Derdimendis.

saat izlerdim. Radio Dardiman Destroyed 24 saatia. Saat izlerdim. Radio

0: Zeceps i Spoulops. Ipove. Zhra, shvidi da erdi. Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.